düşman olasın her aşağı yola. Ben de bilim, canım, kafa buna ders yapar tefal kaynağı.

düşman ol eskilere haşan bulan ben yedim canım kafa bu ne ders yapar tefan kaynağı.